0: güzel. Şerefsiz vercim. Şerefsiz. In service. Put me off county court case file.
1: May 27th.